0: Und jetzt auf der Radiofabrik.
1: Musik aus Salzburg.
2: Katal mit Nasihat.
3: Sahteyim siler, boş kafayla gezer. Bu sözler sizi çığır gibi ezer. Anlamsız konuları bir kenara bırakın ve bu mesajı

bırakın ve bu mesajı kulağınıza küpe gibi takın. Sağda solda, dağda yolda, orada burada, başta sonda, nerede olsam da mikrofonda taşlar hep yanımda, her anımda rap kanımda, ter anımda, yer ağzımda, bana laf atmak isteyen lafı kalır boğazında. Her demek istediğim bir söz, boğaz tüyüm, hadi bir çöz, ben yazarım az ve öz, bulmaca gibi alda çöz, flow su gibi akar gider, ateş gibi yakar siler, tansiyonun çıkar iner, hayalin siner biter, ağzını bozma fazla, dağısını sorma gazla, mikro emzik olsa hep ağzında.